Vok chun ha gyo lukan dinar, tere te ha nyam ot lor nen, hing shab di, septembe yerek. Zezeng ne gazu mu vaga khalor temanere. Stambuli silivri apiri mot yirgor eftirayi naveren bahve. Azna gazmi tas antamner, anet korelen. Karavarutyan tvyalnerov, Kongoi, demokratakan hanapetutyunum, ebolayi brnkumu

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: Да, ترکیه غږ رادیو ده.
14: خصومه ترکیه زاینه رادیو گایانه.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Tetiği Radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
12: Edo İfonitis Türkiye.
10: Oldi Radio Glas Türkiye.
17: Gider Radio Amuriye Türkiye.
9: İni Adala Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
7: Este Radio Voz de Türkiye.
3: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
6: It Türkiye Hangya Radio ya.
10: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, bir arkamdan çok ağlarsın.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.

kyrgyzcheki.com web baragyňyzga bardyk maglumatlar jaýgaşdyrylat. Oý pikir sunuşlardy tömönkü darek boýunça kabul alabyz. TRT'nin kyrgyzça berüüsü poçta kutusu 333 indeks 06443 Yenişehir Ankara Türkiye. Telefon 0090 312 463 33 87. Faks 0090 312 463 34 54. Elektronik poçta adresimiz kırgız elektronik belgi TRT.net/TR. TRT'nin kırgızça berüüsü.

Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Anglamoq qilinglar, TRT'ning uyg'urcha onlishi. Bugun juma. Hozir Anqara vaqti 3'dan keyin soat 1, Urumchi vaqti 3'dan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, onlishlarimizni har kuni Anqara vaqti 3'dan keyin soat 1'dan 2'gacha, Urumchi vaqti 3'dan keyin soat 4'dan 5'gacha bo'lgan aralıqda Turkcell TOT'a sunay olamiz. Ve radyomuzdan internet sayfaları www.chekettrtuygur.com ya ki www.chekettrtuygur.com

Her şirketkom internet adresleri arkalık bir hasta anlamına buldum. Anlaşırımızdan tekrarını her günü Ankara vakti atıgan saat 5'ten 6 geçen, Örümçe vakti atıgan saat 8'den 9 geçe bulgan alıqta, kıskı dolgun 31 metre 9465 kilo gerisinde, Sönü Emre ve internet arkalık anlamına buldum. Örmetlik radyo anlamışlar. Anlaşımızdan bugünkü cadvalda haberler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tercümesi, mahsus sayfa ve her hal nakşi müzikala katarlık programlar var bulup, aldığımızdaki bir saat bu işe silah bilen bulabilmemiz. Bugünkü programlarımızda ben İsmail Emin'in riyasetçilik kılımın.

баянатыла Жанубий Кыбрыс Рум хакимияты тарафынан отырып куйылган даавалар тарихи хакыйкатларны бормулмакта ва сиясийлаштырмакта дийилди. Баянатта яна Европа Иттифакы органларынын Кыбрыс маселесине ал кылышка төпө коюшунун орнуна тарапсыздык ва адалет принциптерден ыраклашып, Жанубий Кыбрыс Рум хакимиятынын ташвикат куралыга айланып калганлыгы, бунун эки жамият отурушундагы ишенчке техме эгер зыян жеткизилдиганлыгы эскертилди. İbrahim Kalin, Gerisiyade Taşkışla ve Araylı Xavsizlik Meseleleri cümleden terörizm karış görüş boyunca mühim söhbetlerde buldu. Türkiye Milli İstihbarat İdarisi'nin başkanı İbrahim Kalin, ötken hafta Atina'da Gerisiyade Devletlik İstihbarat Organı'nın reisi Temiz Toklis Cemris ile görüştü. Söhbette Ege Denizi, Akdeniz'in xavsizliki, NATO dairesindeki hemkarlık ve terörizm karış görüş meseleleri müzakere kılındı. Şunlukla Amerika İran uruşu Suriye'deki yeni vaziyet, Palestin meselesi ve İsrailiyanın Gazze hem de Yordan Deryası'nın garbi kırgıdaki defsancılıkları atraplık gözün keçir oldu. Türkiye Ayalı Voleybol Komandası Avrupa Çempiyonluğu da yarım hakkıgıç müsabıkıya çıktı. Germaniya Komandası'na mağlup kılgan Türkiye Komandası Dünya Longkısı katnışı hukukunu kolu keltiyordu. Türkiye Devletlik Ayalı Voleybol Komandası 2026 yıllık Avrupa Ayalı Voleybol Çempiyonluk Müsabıkası'nın çarek hal kılgıç müsabıkası da Germaniya'na birge karşı 3 netice bilen yandı. İstanbul'da Daesh bilen çatıştığı bir terörçe bir taraf kılındı. Terörlük hücum hiralla atkallıkı eniklanan bir cinayetçi devlet hevsizlik işlerinin operasyası neticesi de etip öldürüldü. İstanbul Vali Mahkemesi'nin bildirişi Milli İstihbarat İdarisi ve Sakçı İdarisi'nin birlikte ilip bargan hareketi de Daesh bilen Alaksiba ve Türkiye'de hücum planla vatkan 21 yaşlık Berkan'ı kolga eliş maksudu Sultanbeyli'de operasyaya ilip verilgan. Cinayetçi sakçılığa uçukırgalık için kaytırma zarfı verilip bir taraf kılangan. Nigeriyanın Nipit bilen baylığa mol Revrus ölküsüde Nipit oğurlaşıkka orungan bir türküm kişiler zehirlik gazını tonjukup oldu. Nigeriya matbuotining xabariga qaraganda Revrus o'lkasining Okrika rayonida bir turkum yoshlar Nipit o'g'irligiga uringan paytda zaharli gaz yerilib chiqqan. Soqchi tarafining bildirishicha naq maydonda 43 kishi o'lgan. İsrailiya bosh ministri Benjamin Netanyahu 27 oktyabrdagi saylov oldida Iron qarta tahdidlarini taxmin kuchaytirdi. Netanyahu Tel-Avivda harbiy rahbarlar bilan ko'rishganda Iron hokimiyatini yemirib tashlashdan yaqin va olga oshirg'ili bo'lgan bir nishon ekanligini ilgari surdi. Amerika Avam Palatasi Isroilni boykot qilgan universitetlarga embargo yurgizish loyihasini ma'qulladi. Amerika Avam Palatasi Isroilga qarta boykot yurgizgan oliy maktablarni federatsiya mablag'idan mahrum qoldirishni qaror qildi. Amerika Avam Palatası İsrailiyaga boykot e'lon qilgan yoki o'quvchilarning İsrailiya bilan bo'lgan o'qish almashish programmalariga qatnashishiga to'sqinlik bo'lgan universitetlarga jazo yurgizishni mazmun qilgan qonun loyihasini ma'qulladi. Radioyong'ichi aziz do'stlar, yuqorida xabarlandingizlar. Assalomu alaykum, hurmatli radioyong'ichilar. Qur'oni Karim tilovati va tarjimasi nomliq bir yurish programmamizning bugungi bo'limida Zariyat Suresinin 51'den 60'ı bolgan ayetleri ve tercümesini anlatımız. Tilavet kılgıcı Abdülbasit, Abdülsamad.

0: يقردك آيات لانون ترجمة ستواندك جم سلا باشق مابطن الله قا شيرق المالا من حقيقة انون تربطن كالجان وچوق آغاهلاندرغوش درمان ولادن يرك مطلامو شندق إدى ولاغا هر پیغمبر كالسلا ولا اونى بر سيرگر ياكي بر مجنون نظام ولا پیغمبرلانى انكار قلشنى بر برگه توسيا قلشقان مو هرگز اندق امز يعني ولا بر برگه اندق توسيا قلشقان امز Ula hadidin aşkışçı kavimdur. Uladın yüz örgün. Sen malamet kılınmıcı emezsen. Vez nesiyet kılgın. Vez nesiyet müminlerge faydalık. Cillani, insanlani fakat bana ibadet kılış üçünlüğe yarattım. Uladın ben rızık tilemeymen. Ve ulanın beni uzuklandırışını tilemeymen. Allah hakikaten hemmege rızık bergüşüdür, kudretliktir. Allah'ın kuvveti artıktır. Özlerge zulüm kılgalladın, azaptın ötkenki halak bulgan dostlarının nesivisi dek nesivisi bulurum. Bula azabımga aldıratmasın. Kapırlağı vədə kılıngan kündün kapırlağı vay. Hörmətli radyon uçula, yukurda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tercümse namlıq bir yürüyüş programımızdan bugünkü bölümde Zariyat Suresinin 51'den 60 kişi bulgan ayetleri ve tercümesini aldığımız Yolunu koyup tanışınla şuan rahmet. Yine bir katımlık programımızı görüşürüzce aman bulunla.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el radio la voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
11: Юфлет Зари и Türkiye.
12: 这里是 土耳其之声广播电台。
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
14: ده ترکیه غنگ رادیو ده
15: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه
16: اترکشی رادیو صد بوری ترکیه سکمه
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
18: ایچ رادیو وچا ترکیه
19: گوارید گولس ترکیه
0: ایفیرده ترکیه اوازه
3: گیت بلیر Türkiye'nin Teti Radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
4: Gider Radyo Amuriyat Türkiye.
2: İni Adela Radyo Suara Türkiye. Türkiye.

0: Kiswahili, Sauti ya Turki.
1: Este radio Voz da Turquia.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
5: It Turkiye Hangya Radioya.
6: Ovda Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Önü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Aziz dostlar, Mahsus Sahip Beyanımlık programımızdan bu haftalık sana da PKK-YPG üçünün yolunun ahireye degen temini dıktın lağısınımız. Suriye'de YPG asaslık orunu durduğun Suriye Demokratik Güçleri SDG tarıkıldığı ve Suriye Armeniyası'ya kuşuldığı alakının Türkiye'nin tahminen 40 yıldan beri terörlük teşkilatı PKK ve onun bilan çatışlıkı bolgan teşkilatla kırıkkan kürşede mühim bir buruluş noktası hesabında. Türkiye, Amerika, Avrupa İttifakı ve Nurgun Devletler tarafından terörlük teşkilatı edip itiraf kılınan PKK ve onun kumaştıları Türkiye ve etrafında 10 milyon kişinin cenazesi amın oldu. Teşkilatının uzun yıllar mevcutluğunu saklayalışı da Tağlık rayonlardaki faaliyetleri ve kuralga asan erişişi mühim rol oynağın bulsun mu? Lekin rayonluk siyasi özgürlüklerden paylanışı mı onun her bir iktidarlıkla ahmiyatlık oldu. 2013 yılından başlanan tınışlık musabısı 2015 yılı PKK'nın kural taşlaştığını rastlaşı bilen ahırlaştı. Arkadan Suriye'deki iş kuruş YPG için yeni bir fırsat yarattı. Devlet hakimiyetinin yemirilişi bilen YPG ken rayonlarını besip aldı. DAEŞ'nin baş götürüşü bolsa YPG'ni Amerika için mühim şirik aylandırdı. Washington'un kuyu harbi yardım bilen YPG, Suriye'nin şarkı şimalda zor kontrollük ornattı. Ama bu vaziyet emdi ahırlaşış aldı da durmaktan. PKK demin için tarkılıp gitti. Teşkilatının tarkılış musabısı tutkun katıbaşı Abdullah Öcalan'ın 2025 yılı Peral'da kural taşlaş ve teşkilatını tarkıtıvı dışı şakıdaki çakırı kıbılarını tızlaştı. Türkiye uzun yıllardan bu yan herbi ve simbilen diplomatik teşebbüslerine birlikte işletip teşkilatının hareket dairesine tıra etti. Bulup mu kurallı kuşkusuz afratlarının kuyuk işletilişi, teşkilatının yukarı dereceli kadrolarını nişanlaşmaya kolaylık yarattı. Neticede PKK azaları Türkiye'den çekinip, Irak'ın şimaldeki Tağlık rayonlarda garla bilallah çeklendi. Suriye'de özgürgen formülam. YPG'nin ordunu acizlaştırgan en mühim özgürlüklerinin biri Suriye'deki güç tamponluğunun özgürlüğü oldu. 2024 yılı dekabrda Beşar Esad hakimiyetinin yemirilişinden keyin yeni bir siyasi tertip oturuğa çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Prezidenti Trump ile bolgan kuyuk münasebeti ve Washington'un Suriye'deki herbi gücünü azaltış pozisyonu YPG'nin planını astın üstünü kılıbettim. Türkiye yine yeni Suriye hükümetine herbi yardım bir dağılıkını cekaladı. Şunun bilen YPG, Amerika'nın kolluşundan ayrılış ve Türkiye kollavatkan demişi hakimiyeti bilen karşılaşıp kılıç hepi sebebiden Suriye devlet organlarına koşu ötülüş yolunu tallaşka mecbur buldu. Herbi galibinin siyasi hal kılıç yolu. Ma'lum ma'noda aytganda, bu musobaqaga qatnashgan har qanday bir aktyor PKK'nın tarqalib ketishidan manfaat oladi. Turkiya o'nlagan yillardan buyon davom etayotgan terrorlik faoliyatlariga xotima beradi. Shundoqla Suriya va Iroq zaminlaridagi texnik kuchlik muqimliqni ala oladi. Kurd jamoatlari bo'lsa zo'ravonlikning ozayishi va qurolliq bo'lgunchilik harakatlari bo'lmagan siyosiy bir kelgusiga bo'lgan umidini oshira oladi. Ama her kandak rayonluk aktörler bu neticini okşaş kuşallık bilen karşı almaydı. Bulup mu İsrailiye tarihten bu yan bu hil kurulmalarını Türkiye ve Suriye'deki devletlere karşı yoşurun İsrailiyelik şirkler de parıp geldi. Bu yerdeki logika nait adlı. Bu hükümetlere karşı çıkan teşkilatla yoşurun halde ulaş karşı paydalık bir tanponluk unsuru buluş rolünü oynayalaydı. Türkiye Suriye hükümetini kolladı. YPG'ye bırıldığın kullanışını azaltış için Washington bilen hemkarlaştı. En mühimi teşkilatın Suriye devlet organlarına koşuluşunu kolladı. Bunundaki maksat bu grupını mengülük autonomiye koğuluşunun ornığı Suriye'nin yeni siyasi ve hevsizlik kurulumluluğa sınıp girişki kaydı kılışıydı.
Neticede İsrailiye YPG'ni bir çağlarda Amerika üstü kalan stratejik rolünün oranını basalaydıgan bir aktörü aylandırılmadı. Bu, elbette İsrailiye'nin Suriye tenlemesinin fitilleri çıkıp etkilerini bildirmeydi. İsrailiye'nin Suriye'nin cenubudaki bazı rayonlarda harbi mevcutluğu ve Durzi cemaati bilen bulgan münasebeti özgür vatkan rayonluk tenfonluğunun mühim unsuru buluşuna devam ettirmekte. Ama Demeşik üçün etkanda bu meselini Türkiye'nin kolluşu bilen hal kılış ihtimallıkı mühim bir stratejik galiba. Şuna PKK YPG'nin tarkılıp gidişi Türkiye çıkarlarının seltikçe sözülgan bir buluş noktası buluşu mümkün. Ankara'nın harbi besim, diplomatik ve siyasi

Irak'ın birlikte kullanışı teşkilatının Türkiye, Irak ve Suriye'deki manevra boşluğunu başkışlık kaldı tarayttı. Eğer bu mesafe muvaffakiyetlik tamamlansa, bunun neticesi PKK'nın terörlük faaliyetlerinin ahırlaşıdı mı çoğun kurbalıdır. Türkiye 40 yıllık terörlük hücumlarından kiyen varlık fıraları oturuşturduğu tekimi mukim bir münasebet bilen bu ceryandan çıkalıydı. Suriye ve Irak bolsa teşkilatının yok oluşturduğunu zor menfaat alır. Dehumun kent merdinden karganda PKK-YPG'nin ahırlaşı mengülük dinişlikini kolu keltir için herbi galibilik ile yeterlik emezlikini körüstü verir. Bu baskoç muvaffakiyetlik bolsa Türkiye, Suriye ve Irak mülkiyasında yeni bir mukumluk devrinin başlanışı bulup kalır. Hem de İran bilen Dehumun kent oturuşlar kurayın için zor külümlük tesirlerini peyda kılır. Aziz dostlar, Maksud Sahipi namlı programımızın bu haftalık sanada PKK-YPG için yolun ahire degen temini dektinlağı sunduk. Gönül kuyup dinşinler için köp rahmet.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğuçı hem anlığa hem de salametlik yer bozsun. Aman bulanlar.

0: Mustafa, koş! Emret komutanım!
1: Nasıl buldun Musa? Gerdik, emret komutanım!
2: Bakiroğlu Şakir Erbil, emret komutanım!
0: Bekiroğlu Abdullah, Çorum, emret komutanım!
3: Emret komutanım!
4: Şahinoğlu Ragıp Sakarya, emret komutanım!
5: Emret komutanım!
0: Emret! Komutanım! Komutanım!
6: Gel, gir dünyama.
7: Allahu Ekber!

0: va sotma Turkiye.
1: Efirde Turkiye Ovozi Radyosu.
2: İt Türkiye Hangya Radyoya.
3: Oldu Radyo Blast Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Muhterem tanışlar, Xalqara münasibətlər bilgisi fənlər doktoru Cemil Doğa Çipek yazmasına nigizlənib hazırlanan Türkiye Dünyanın Yıldızları tapşırı dizməbizinin bugünkü çağırılışında Türkistan dallarının zirək kötüşesi Zengin Ata turunda söz alıp barırbız. Şan isimi Ay Hoca bulan Zengi Ata, Arıslan Baba nesilinden gelen Taç Hoca'nın ulu. Yani Ahmet Yesevi'nin birinci ruhi lideri bulan Arıslan Baba'nın ınıklarından. Kişkine yaşta yetisi ham babasından gilim ala onları Yesevi Mektebinin oldungı isimlerinden bulan Hakim Ata'nın şakirti bula. Ömür boyu Türkistan yerlerinde Türkiliğin ham gilimin birleştirgen sufi lider bularak tanıla ul. Kün kuru işin Taşkent tiresindeki avulda kütüşü bulan Ay Hoca, korarak tenli bulu arkasında zengi kuşamatın ala. Türkistan'da izgi zatlarga kuşala tırgan ata derecesini de alıp zengi ata deyip yürtülgen. Xalık onu zengi baba deyip de yürtgen. Tıynak kütüşü buluğuna koramastan Türkistan'ın zor sufi liderlerinden birisi bulup sanalgan zengi ata Yesevi Mektebi kıymetlerin Türkiye tilde sileşuşi xalıklarga jitkirgen. Zengi ata bir yoktan xalık orasında tıynak ham gadi turmuş olup bara matur ahlakını yürete. İkinci yoktan üstürgen şakırtları arkalı kin jirliklerge tesir ete. Onun tiresinde jiyilgan 4 yaş sufi vakit bilen en yakın halifleri bulgan. Uzun Hasan Ota, Seyit Ota, Sadr Ota hem Bedir Ota. Zengin Ota bu haliflerden Seyit Ota bilen Sadr Ota'a ul vakitta dolada yaşayan Kıpşak Totarlarına İslam'ını üretirge vazifa birgen. Rivayetke göre Seyit Ota hem Sadr Ota'nın şenlikleri neçesinde Altın Urda hükümdarı Üzbek Han 1320 yılda 70 min kişisi bilen birge İslam dinin kabul etken. Bu vakıga Zengi Ota'nın ruhi bereketin hem Yesevi yolunun Türkistan dollarına jeyilüven kürsete. Xalık orasında yürgen sözlerge kure Zengi Ata ahlak yoğundan tire yoktağlarga ürünek bulgan, zirek kütüşü itip tasvirlangan. Eytilgençe Zengi Ata'nın kütüğünden bir sıyır yeyse soruk da yuğalmagan, yılbarıslar da kütüğüne yakın kilmegen. Zengi Ata koğulgan ağırı küşüler soğukkan, onun tire yoktağlarını her vakit kırın ukırga teşvik itiwi hem devamlı Allah'ını zikir itiwi de itile. Bu uzunçelikleri İslam dininin yanağına kabul etken çıkışı bilen Türkiye bulgan halklar arasında zor hürmet uyatkan. Zengi Ata'nın Taşkent yanındağı türbesi gosırlar boyu Türkistan halkına aşık bulgan. Emir Timur tarafından 14. gosırda tüzülgen bu türbe hem Tiryok'tağı meşit medrese binaları Uzbekistan'ın inkub ziyaret edilgen tarihi ruhi üzeklerinden birisi bulup duralar. Zengi Ata isteliğine kurulgan bu vakıf binaları onun

ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız kuşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Сари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонхо Дентай.
7: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция Ганг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovası.
19: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Evo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye. Giderdi Amuriye Türkiye.
15: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este es Radio Voz de Türkiye.
19: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
7: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
16: It Türkiye hangia radio ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: OK.
1: Kazvinçil, hali hazır ki siyasi nakşe mein Azerbaycan, İran, Kazakistan,